İpaya Akashvani Mogokchung, asını ki asına olsan asır sendong palalatım, kuhima nungi yokpa angashiyoku, manini tang local talent sendong nong, mizung buba nong class of music acanga kanadamba angade.